0: the high-level UN week. Fidan also participated in a meeting of MICTA where members addressed threats facing humanitarian organizations and personnel. The group condemned misinformation, disinformation, and harmful narratives targeting humanitarian workers, warning that such content can obstruct aid operations and put personnel at risk.
1: Turkish President Recep Tayyip Erdogan used his UN General Assembly address to call for reforms of the international system, condemn Israel's actions in Gaza, and reaffirm Turkey's commitment to Palestine, regional peace, and stability.
2: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Üye ülkelerin Kahire ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 12 ay, 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. 14 yıllık zulmün ardından Suriye 8 Aralık devrimi ile birlikte yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Biz gerekirse

0: the United Nations General Assembly in New York, with regional diplomacy at the center of his engagements. Fidan attended the sixth meeting of the foreign ministers of Turkey, Egypt, Pakistan, and Saudi Arabia as the four countries continued consultations on regional developments. He also joined an eight-country coordination meeting, bringing together Turkey, Egypt, Qatar, Pakistan, Jordan, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, and Indonesia. The gathering provided a broader platform for regional countries to coordinate their positions amid conflicts and tensions affecting the Middle East. Fidan also hosted a trilateral meeting with the foreign ministers of Syria and Saudi Arabia at the Turkish House in New York. The talks brought together three countries with a significant role in regional diplomacy as efforts continue to promote security and stability across the Middle East. The meetings formed part of the wider diplomatic engagement with regional partners during the high-level UN week. Fidan also participated in a meeting of MICTA where members addressed threats facing humanitarian organizations and personnel. The group condemned misinformation, disinformation, and harmful narratives targeting humanitarian workers, warning that such content can obstruct aid operations and put personnel at risk.
1: Turkish President Recep Tayyip Erdogan used his UN General Assembly address to call for reforms of the international system, condemn Israel's actions in Gaza, and reaffirm Turkey's commitment to Palestine, regional peace, and stability.
2: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Üye ülkelerin kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz

0: bigote que hay especies que...
1: He says kelp forests are disappearing.
0: Por ejemplo,
1: and species like triggerfish and others arrive with the wave of warmth.
0: Que llegan de otras latitudes
1: y... They prey on local fish and crustaceans.
0: De temperatura y...
1: Teaming up with scientists and environmental activists, locals are trying to restore the underwater forests. Rocks with kelp seedlings grown in laboratories on them are being thrown into the bay. Jose Manuel Rico Ordaz, a marine ecologist from the University of Oviedo, estimates roughly 95% of seaweed stands have disappeared.
2: The problem is that you are seeding them in not very favorable conditions. But we are hoping that at least a few of the plants that we are seeding attached to the small pebbles will be more thermally tolerant than the previous plants. And if a founder population can be installed in one area, maybe we'll slowly start some recovery.
1: As drought spreads and wildfires rage across Europe, the extraordinary heat now doesn't stop at the shoreline.
3: Turkey is developing new artillery systems designed to give its forces greater mobility on the battlefield. Among them are the Boran and Uran, 205mm howitzers developed by state-owned defense manufacturer MKE.
4: One of MKE's latest artillery systems is the Boran, a lightweight 105mm howitzer designed for rapid deployments and high mobility.
5: Boran obüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir obüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Boran obüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi bir dakikaya düşüyor. O da nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konulama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabilen bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörüyle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
3: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
4: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at range of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
5: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
3: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.
6: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: 90% of seaweed stands have disappeared.
1: The problem is that you are seeding them in not very favorable conditions. But we are hoping that at least a few of the plants that we are seeding attached to the small pebbles will be more thermally tolerant than the previous plants. And if a founder population can be installed in one area, maybe we'll slowly start some recovery.
0: As drought spreads and wildfires rage across Europe, the extraordinary heat now doesn't stop at the shoreline.
2: Turkey is developing new artillery systems designed to give its forces greater mobility on the battlefield. Among them are the Boran and Uran, 205mm howitzers developed by state-owned defense manufacturer MKE.
3: One of MKE's latest artillery systems is the Boran, a lightweight 105mm howitzer designed for rapid deployment and high mobility.
4: Boran obüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir obüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Boran obüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi bir dakikaya düşüyor. Oda nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konulama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabilen bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörüyle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
2: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
3: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at range of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
4: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
2: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.
5: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: Turkey is developing new artillery systems designed to give its forces greater mobility on the battlefield. Among them are the Boran and Uran, 205mm howitzers developed by state-owned defense manufacturer MKE.
1: One of MKE's latest artillery systems is the Boran, a lightweight 105mm howitzer designed for rapid deployments and high mobility.
2: Boran obüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir obüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Boran obüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi 1 dakikaya düşüyor. O da nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konumlama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabilen bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörüyle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
0: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
1: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at ranges of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
2: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
0: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.

0: otobüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Bor otobüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi 1 dakikaya düşüyor. Oda nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konulama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda otobüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir otobüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabilen bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
1: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
2: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at range of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
0: Bildiğiniz üzere Boran otobüsü başarılı olmuş bir otobüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir otobüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran otobüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MK'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
1: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.

0: per minute and engage targets at ranges of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
1: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri, yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MK'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
2: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.

0: Temperatures increasing to about 5 degrees above what we're expecting.
1: Scientists warn climate change is making marine heatwaves more frequent and intense. Across Europe, sea surface temperatures from June to August were the warmest they've been in 45 years of reliable data, averaging 70.9 degrees Fahrenheit. One scientist told Reuters the speed of change was surprising, with temperature records broken almost every day. The cool waters of the Bay of Biscay once gave life to great forests of kelp that sustained northern Spain's small-scale fisheries. Manuel Ángel Reyriz González is the president of the local fishermen's guild. His way of life has sustained his community for generations, but is now threatened by warming seas. He says kelp forests are disappearing, and species like triggerfish and others arrive with the wave of warmth. They prey on local fish and crustaceans. Teaming up with scientists and environmental activists, locals are trying to restore the underwater forests. Rocks with kelp seedlings grown in laboratories on them are being thrown into the bay. José Manuel Rico Ordaz, a marine ecologist from the University of Oviedo, estimates roughly 95% of seaweed stands have disappeared.
2: The problem is that you are seeding them in not very favorable conditions. But we are hoping that at least a few of the plants that we are seeding attached to the small pebbles will be more thermally tolerant than the previous plants. And if a founder population can be installed in one area, maybe we'll slowly start some recovery.
1: As drought spreads and wildfires rage across Europe, the extraordinary heat now doesn't stop at the shoreline.
3: Turkey is developing new artillery systems designed to give its forces greater mobility on the battlefield. Among them are the Boran and Uran, 205mm howitzers developed by state-owned defense manufacturer MKE.
4: One of MKE's latest artillery systems is the Boran, a lightweight 105mm howitzer designed for rapid deployments and high mobility.
5: Boran obüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir obüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Boran obüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi bir dakikaya düşüyor. O da nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konulama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankır'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabilen bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
3: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
4: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at range of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
5: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
3: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. mounted on a 4x4 tactical

0: Manuel Angel Reyriz Gonzalez is the president of the local Fishermen's Guild. His way of life has sustained his community for generations, but is now threatened by warming seas. He says kelp forests are disappearing, and species like triggerfish and others arrive with the wave of warmth. They prey on local fish and crustaceans. Teaming up with scientists and environmental activists, locals are trying to restore the underwater forests. Rocks with kelp seedlings grown in laboratories on them are being thrown into the bay. Jose Manuel Rico Ordaz, a marine ecologist from the University of Oviedo, estimates roughly 95% of seaweed stands have disappeared.
1: The problem is that you are seeding them in not very favorable conditions. But we are hoping that at least a few of the plants that we are seeding attached to the small pebbles will be more thermally tolerant than the previous plants. And if a founder population can be installed in one area, maybe we'll slowly start some recovery.
0: As drought spreads and wildfires rage across Europe, the extraordinary heat now doesn't stop at the shoreline.
2: Turkey is developing new artillery systems designed to give its forces greater mobility on the battlefield. Among them are the Boran and Uran, 205mm howitzers developed by state-owned defense manufacturer MKE.
3: One of MKE's latest artillery systems is the Boran, a lightweight 105mm howitzer designed for rapid deployments and high mobility.
4: Boran obüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir obüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Boran obüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi bir dakikaya düşüyor. Oda nasıl oluyor? Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konulama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabilen bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörüyle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
2: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
3: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at ranges of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast-changing conditions on the battlefield.
4: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
2: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.

0: inventories on them are being thrown into the bay. José Manuel Rico Ordaz, a marine ecologist from the University of Oviedo, estimates roughly 95% of seaweed stands have disappeared.
1: The problem is that you are seeding them in not very favorable conditions. But we are hoping that at least a few of the plants that we are seeding attached to the small pebbles will be more thermally tolerant than the previous plants. And if a founder population can be installed in one area, maybe we'll slowly start some recovery.
0: As drought spreads and wildfires rage across Europe, the extraordinary heat now doesn't stop at the shoreline.
2: Turkey is developing new artillery systems designed to give its forces greater mobility on the battlefield. Among them are the Boran and Uran, 205mm howitzers developed by state-owned defense manufacturer MKE.
3: One of MKE's latest artillery systems is the Boran, a lightweight 105mm howitzer designed for rapid deployments and high mobility.
4: Boran obüsümüzün artıları nelerdir? En büyük artısı 1800 kilogramlık bir obüs olması. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu ürünü kabul etmesi bizim için çok büyük bir değer kattı. Çünkü şu anda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu ürün kesinlikle kalitelidir, iyidir imajı var. Boran obüsü bahsettiğim gibi klasik topçulukla beraber modern topçuluk yöntemlerini kullanıyor. Bu nedir? Yarım saatlik bir hazırlık süresi bir dakikaya düşüyor. Odana soluyor. Üzerinde bilgisayar sistemi var. Atarsel konumlama sistemi var. Bu çok önemli. Şu anda obüsümüz Çankırı'da hangi noktada milimetre olarak bilen bir obüs. Sistemimiz 8 saat boyunca en zor şartlarda -32'ye kadar dayanabileceğim bir sistem, elektrikli bir sistem. Bunun yanında jeneratörüyle beraber ömür açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devam edebiliyor. İlk hız ölçüm radarı var. Çıkan mühimmatınızın hızını, hava değerlerini, tüm veriyi toplayan bir bilgisayar bu. Ne kadar atış yaptınız, ne kadar aşınma değeriniz var. Hepsini kaydedebilen bir sistem. Bu anlamda Boran, modern topçuluk sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık veren bir sistem.
2: Boran is the lighter of the two systems. Weighing around 1,775 kilograms, it can be carried by helicopter and deployed in areas that are difficult to reach by road. Its digital fire control system also allows the gun to be prepared for firing in around 1 minute.
3: Boran can fire up to 12 rounds per minute and engage targets at range of up to 18 kilometers. The system can fire and quickly change position, allowing it to respond to fast changing conditions on the battlefield.
4: Bildiğiniz üzere Boran obüsü başarılı olmuş bir obüs. Çok da testten geçmiş ve kendini ispatlamış bir obüs. Biz de MK olarak dünyadaki yaygın kullanım şekillerini de değerlendirerek bunu araç üzerine taşımayı hedefledik. Ve bu sene içerisinde, 2026 yılı içerisinde bir araç alarak bunun üzerinde uygun platformla Boran obüsünü yerleştirmiş olduk. Aslında Boran değil, Uran oldu bu. Çünkü aynı atış kontrol sistemine sahip, aynı silah sistemine sahip. Sadece mobilitesi farklı. Çünkü Boran'ı biliyorsunuz helikopterle taşıyabiliyoruz 1800 kilo ağırlığından dolayı. Ancak Uran tamamen kara hedefleri yani kara üzerinden, kara yol üzerinden intikal edecek bir silah. 4x4 taktik aracın üzerine koyduk. Bunun da çeşitli testlerini yapmış durumdayız. Fakat kalifikasyon testlerini daha tamamlamadık. En kısa zamanda bunları tamamlayıp bu ürünü de MKE'nin ürün yelpaze içerisinde koyma hedefindeyiz.
2: MKE has now taken the same weapon system a step further with Uran. Mounted on a 4x4 tactical vehicle, Uran is designed to move quickly, fire and relocate before the enemy can respond. The system has undergone mobility and firing tests, with final qualification work expected to be completed this year.